Yes, Emwe. Abu Semu waninyi na busuminasu. Waninyi, waninyi. Minu ya waninyi na busuminasu. Ala wanenche babeto. Watina ala wanabejo. Ala wanabejo. Ebi mukrenya omu diendra. Ebi mukrenya omu diendra. Pepa chow ya bana utemia ukuru na wanabeto mu. Frog frono. Ani ye 30th August. Man is a dear mother. And ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,